Groenlandia me vay. Lu kulus karaz nak. Ya ki ya gece in yer nak. Kim bana gel koy. Ben ki gerosu mecavarım.